0: Virginia.
1: O canım, o ne bir bank of chain?
0: Cız bacız mı? Cız bacız mı? Cız bacız idi.
1: Eki tebe.
0: Şu mi bu? Ne nazoviş? Şu seni yaviş?
1: O ne batoga?
0: Cız bacız mı? Cız bacız mı? Cız bacız idi.
1: Stipu me majke.
0: Şu mi bu? Ne nazoviş?
1: Jel to nemaš boba?
0: Šo se ne javiš?